0: mfese kuti ronge kuntokodzi kuna mfesero nangu maskati
1: maskati maskati vai lozi jo
0: maskati mwene dziwe inembo ndikudziwe nimbo rai
1: ya de francisco vizari ya rojo
0: zina pamba tina
1: ndile erde francisco vizari arojo
0: elder arojo mukulongera kupi
1: mwatizi mboza
0: ah mboza dzulo mwamona mamba peda chite
1: ai farda mona
0: mwona paka nema rai
1: faro rida chita kwa bra radio umbere mbukwa tukono uli anema rima bra radio
0: haa kudi mwapi vambo tani peda chita ngondia mamba mwana mwana jeni katamu
1: haa ni mwana kurefa mulungu liye reka amuranga mshengere batia imwene za kumana gina inangori za kala kukulia za kala kukuleta basi kumulunga kukuleta ngweri kalibi stefeza riga singawe na kipa ikule kuri kubafungira pa dziko la Zanzibar.
0: Ndipene epi kadikireme kuti wati na tingadabuka empate na Senegal mukadikira pepe.
1: Na vakaibe sepeza tangwe rangwe kazinyi kana makauri yakara kwa kali sepeza kuti nganyali. Ikana ipaze boy wauri kadire ngimpararo wau.
0: Ah. Apo pepe epi kupangiza kuti muno Mosambiki aphale alikudziwa kugwa mwadidi mpira.
1: Andiwana goli noli mamba jai ruonava imwevi ni mamba ingone mwendu wanava ayo kutenya leno kusana mamba imwekamenya kuda maa goli noli kwa pia ni mamba ya chalibiri utikwawa nga mwada mbuyumu
0: Nakuta ndine mbuya elder ya Roche bukira mbosa mwatisi tiripabozi
1: Natenda kwa mkura na moto
0: Nakuta ndacheza na elder ya Roche bukira chisa cha mbosa ndishtiritu mwatisi 8718-3734 ndi ntokodzi yathu tikutendeza nawo avesere kusiyana-siyana ale asakomerwa na masenzekero ampira na njidzulu dziko Mosambiki yaburuka chibalebale na dziko ya Senegal pakuchomana mpiro boards yatsanzaisa azinji na nji Senegal ndi shasha ndi champion wa muno mu Africa sika ili katatu tayi kuburuka chibalebale na championi Maskati?
2: Maskati.
0: Haa, ife kuno taswera bo.
2: Taswera, pezi zina kusura imwe.
0: Ndukulunga nani?
2: Armindo, watu nini mfutika.
0: Armindo?
2: Armindo, watu nini mfure ya tika. Kutila ni kakere shumoma.
0: Haa, mfure ya tika?
2: Ya, ya, nukutikeza na fila muda shtika, hapa mbiopa, nukutikeza machi mustambiki, tengi fila ikupande na moda mwe mbeshu.
0: Imwe ndi mbali yache Emilio mvura yatika?
2: Kareta wano batomu kuyonga na Armindo Antoninho mvura yatika.
0: Ndati ndi mwe mbali yache Emilio mvura yatika?
2: Ya, ndi mbali yache.
0: Haa, salonga tepo mpapa. Imwe mkulongira kupi?
2: Kumbani manika kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk district guru.
0: Ah, mwalonga kuti mwakomero anapida chita mamba. China imwe pansi pantima nchakudikira kuti chaka cha mangwana mambas Mosambiki aendembo kukani simu ra?
2: Ya, funa tumwezo mechi Mosambiki kari viseri basi funa nini jauri ichechi nata.
0: Pachipiri tinatibulana na Sudan, mkubiziwa benepi?
2: Ya, na zibagaya na Sudan uri auri funa kupa maji funa Mosambiki ichechi kari itayataya basi.
0: Apedzeni kupempera mpapo kwe kwa pale ya mamba.
2: Ya, inepo palopa kupempera mpapo mwari jengwa tige mwari kula kuli so Mosambiki kari ripa nomile umu.
0: Ndakuta pikulu umbu ya mvula ya tika bukira guru.
2: Tate. Tatenda, tatenda, tatenda kwa kamu.
0: Tiripa bots.